Enyimba zino nsunsula cream 10 nkutemera ko ntemere kitegeza no nyimba zino zemalire yo ekivubuka kino bakiita ki John King ekimba bakiita tuongeremu amanchiri.